tezeta ue gebshina kefe kerveshke derete zurev tetemtemel ichochishi kangete yaogane hulu aitefam kefite hailim tedakame menfesim.